Zama bu kedi teze kıştına Zare diyek sarı du sarı lıkmı cennet Mugoda da

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Vet.

0: Cinévision. Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinévision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
4: Kibar komşu.
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinévision.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Le bajare diruki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandin. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
1: دیار بکر بیوکشه بلدیسی حلک اکمک فابیکاسی هزمت آچل

0: açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren halk ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Diclekent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste, Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.
8: Bu hamu hunermend nemer yek ustran elma taqafasa singa khada parasta.
9: Hasli Babi Adil.
10: Usfe Çelebi.
9: Umrad Ekni.
11: Hüseyno Fıtırki Ömeri.
8: Bu hamu hunermend nemer yeko xizmeta huner ustran elma kirin.

0: Télévision. Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
4: Kibar komşu.
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen

0: ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sen yokken bu dünya nasıl dönüyor bilmem. Aşk geldi kapımı çaldı.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Çerçeve yasanın özgürlüğe açılan bir kapı olduğunu belirten DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, etkili, güçlü, yeni ittifaklarla bu hukuki kazanımı bir bütün olarak demokratikleşmeye evirtebilecek bir biçimde mücadele ittifaklarımızı kurabiliriz dedi. Barış sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Remzi Kaymak, artık silahların değil siyasetin konuştuğu bir Türkiye zamanı dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, cinsel taciz iddiasıyla darp edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AKP'ye katılacağı iddia edildi. Bilici'nin AKP'ye katılmasıyla Yeni Yol grubu düşecek. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Barikat taraftar grubu Şiar ve platformunun başlattığı Rab'ın hamlesine destek amacıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar mahallesinde uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyarette Erdoğan'a 21 numaralı Ahmet Spor forması hediye edildi. Kulüp yeni sezon için barış, dayanışma ve fair play mesajı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Belediyesi tarafından Bagür Mahallesi'nde çocukların sportif, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Çocuk Spor Şenliği düzenlendi. Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında araç ve iş yerinde çok sayıda madde ile silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan suça sürüklenen ikisi çocuk, 4 kişi tutuklandı. Siverek-Diyarbakır yolunda otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Batman'ın Sason ilçesinde bal avcıları ormanlık alanlarda ağaç kovuklarına yerleşen arıların ürettiği doğal bala ulaşmak için iş sürüyor. El değmeden kovuklardan çıkarılan bal kilogramı 10 bin liraya kadar alıcı bulurken bu yöntem yöredeki bazı vatandaşlar için gelir kaynağı oluşturuyor. Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen Rojda konserinde konuşan belediye eş başkanı Cemil Komi, kültür ve sanatın halkla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek bu anlamlı gecenin barış, kardeşlik ve özgür bir geleceğe vesile olmasını diledi. Konser Rojda'nın seslendirdiği şarkılarla sona erdi. Adana'da ev sahibinin bahaneyle evden çıkardığı ve metro köprüsü altında yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Faruk Yokuş, sabah saatlerinde ölü bulundu. Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 9 işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. Eyalet hükümeti tüm madencilik faaliyetlerini askıya aldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla ekonomik acil durum ilan edildiğini açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde bulunan hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Japonya'nın doğusunda ve başkent Tokyo yakınlarındaki Chiba vilayetinde yaşanan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 4 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 38 derece, Muş 28 derece, Şırnak 34 derece, Batman 40 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları. Dolar 47.88, Euro 55.30, gram altın 6.661 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Çerçeve yasanın özgürlüğe açılan bir kapı olduğunu belirten DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, etkili, güçlü, yeni ittifaklarla bu hukuki kazanımı bir bütün olarak demokratikleşmeye evirtebilecek bir biçimde mücadele ittifaklarımızı kurabiliriz dedi. Barış sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Remzi Kaymak, artık silahların değil siyasetin konuştuğu bir Türkiye zamanı dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, cinsel taciz iddiasıyla darp edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AKP'ye katılacağı iddia edildi. Bilici'nin AKP'ye katılmasıyla Yeni Yol grubu düşecek. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Barikat Taraftar grubu Şiar ve platformunun başlattığı Rab'ın hamlesine destek amacıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar mahallesinde uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyarette Erdoğan'a 21 numaralı Ahmet Spor forması hediye edildi. Kulüp yeni sezon için barış, dayanışma ve fair play mesajı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ergani Belediyesi tarafından Bagür Mahallesi'nde çocukların sportif, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çocuk spor şenliği düzenlendi. Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında araç ve iş yerinde çok sayıda maddeyle silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan suça sürüklenen ikisi çocuk, 4 kişi tutuklandı. Siverek-Diyarbakır yolunda otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Batman'ın Sason ilçesinde bal avcıları ormanlık alanlarda ağaç kovuklarına yerleşen arıların ürettiği doğal bala ulaşmak için iş sürüyor. El değmeden kovuklardan çıkarılan bal kilogramı 10 bin liraya kadar alıcı bulurken bu yöntem yöredeki bazı vatandaşlar için gelir kaynağı oluşturuyor. Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen Rojda konserinde konuşan belediye eş başkanı Cemil Komi, kültür ve sanatın halkla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek bu anlamlı gecenin barış, kardeşlik ve özgür bir geleceğe vesile olmasını diledi. Konser Rojda'nın seslendirdiği şarkılarla sona erdi. Adana'da ev sahibinin bahaneyle evden çıkardığı ve metro köprüsü altında yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Faruk Yokuş, sabah saatlerinde ölü bulundu. Nijerya'nın Plato eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 9 işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. Eyalet hükümeti tüm madencilik faaliyetlerini askıya aldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla ekonomik acil durum ilan edildiğini açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde bulunan hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Japonya'nın doğusunda ve başkent Tokyo yakınlarındaki Chiba vilayetinde yaşanan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 4 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 38 derece, Muş 28 derece, Şırnak 34 derece, Batman 40 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları. Dolar 47.88, Euro 55.30, gram altın 6.661 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajari diruki le amede. Unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو غزانن جبو آمده
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wave.

0: Jack Reacher. İntihar etmeden en Amerikan trende sana verdiği bellek nerede?
1: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
0: Sence aptal mıyız biz?
1: Evet.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Reacher 4. sezon. Reacher yeniden Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 4. sezon Alan Ritchson'un başrolde olduğu aksiyon dizisi 12 Ağustos'tan itibaren platformdaki yerini aldı. Gone Tomorrow adlı Lee Child'ın 13. romanından uyarlanan bu yeni 8 bölümlük seri 3 bölümle başlayıp haftalık olarak yayınlanacak ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri askeri polisin eski dedektifi Jack Reacher, Amerika'yı baştan sona kat eden yolculuğuna devam ederken, Philadelphia metrosundaki bir karşılaşma günlük hayatını alt üst eder. Dramatik bir olayın tanığı olan Reacher, siyasal komplo, suikast ve manipülasyonların iç içe geçtiği bir davaya sürükleneceğini fark eder. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Reacher, sorumluları ortaya çıkarmak için ipuçlarını takip etmeye karar verir. Çok güçlü rakiplerle yüzleşmesi gerekse de bundan vazgeçmez. Reacher 4. sezon Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Haline bak. Şapkayla ortama mı karışacaksın?
1: Paralı askerler, federaller, CIA ve Endonezyalı katiller neden peşinde bilmiyoruz. Hayatta mısın? Güzel.
4: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Ik Hamburg.
1: Jinavenda Nuçeyan Denbaş. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan, Nisser T24, Pırsên Şirîn Payzın û Murat Sabuncu Bersivandin Bakırhan Diyarkirku, di Cotme Hede bi vekirina parlamentoyê re gavên berbi çavtir wê werin avêtin û got aştî ji her tiştî mezintire gava ku hûn dest pê bikin nemimkûn e ku hûn bisekinin. Berdevka Meclisa Jinan, Adem Partiye Halide Türkoğlu Bilevkirku, Dived Desteyn Tekidari Kanuna Çerçeveyi Bin Avetin de Jinji Veki Kırdev Bici Bigirin, o Pevajoye Bişopi'nin o Hagot Aştiya Civaki Bir Jinan Pekane, Pevajoya Ku Jindinav de Nin Bekkeyme, Divejin Bibin Kırdeya Avakar A Pevajoye. Vezir Edadi Akın Gürle Kragyant ku Dınav Çar Mahande Psiyu Penç Kuştinin Kriyarevan Nediyar yen si dozan hatine çare serkirin o iro du dozin kuştine yen cuda de peşketinin gring çebune. Pakistan Deserokatiya Despeke ya sekreteryaya bigre serxu kulegori peymana parasına hevveş a Mekke'yi veredan mezrandin. Piştre serokati de Brezi ve Derbasi Arabistan'a suyudi u Türkiye bibe. İSİG rapora cinayetin kar ya me hatırma he eşkere kır u da zanin ku dısa du çarde karker di cinayetin kar de jana hoji destane. Litaxa büyük kadı ya navçaya sur a Ahmedi testa zarokeke seysali pişti ku bi psikere tekili dani kuduz derket. Seroke odaya bişişkan a Ahmedi doktor veysi ülgen ragihant ku neziki penci kesen ku tekili danine hatine tespit kırın u jibu derzile dani çune nehoşhaneye. İnan naki Brei Listikvani Ahmet Spore Yeberi Deniz naki Dısezde Tabakhe de Jü Almanya'ya hat balafirgaha Ahmet'i. Gava naki Jü balafirgehe daket Polisan ev bünçavkır. Nakiye ku Sedama bünçavkır navi nehat hinkırın li nezaratxaneya balafirgehe teygirtin. Karkerên madene yên ku girêdayê sendîkaya karkerên madene ya xweserin ji bo destseqê xwe dest bixin, li ber Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî dest bi çalakiyan kiribûn, cara sêyemîn hatin binçavkirin. Hatice Şengül, Hevjina Girtiye Nexweş, İbrahim Şengül, Balkışan Serrewşa Hevjine Xu û hemû girtiyên nexweş û got em êdî naxwazin li ber deriyê girtîgehan bin, em aşitiyê dixwazin. Rusya û Ukrayna'yı ragihandın ki wan bi sedan dronan hevdu xistine. De erişin liser Ukrayna'yı de çarkesan jiyana xoşu destan. Danesi behe bi se dronan erişe bajari hevleri hate kirin. Le eriş bi sistema parastına havayı hate tekbirin. Le Japonya'yı jiber barana zede lehirabu. De lehiye de çarkesan jiyana xoşu destan. Li Kolombiya'yı hejmara kesin de Erdiyece'de jiyana xoşu destan bu dısa du haşte u yek. Em giyiştin daviyan uçeyin xo biminin du xoşiyede.
2: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Cinevizyon.

0: Jina venda nuqe janë dëmbash. Hevserok Eden Parti, Tuncer Bakırhan, Nisar T24, Pırsen Şirin Payzın u Murat Sabuncu Bersivandın, Bakırhan Diyar Kırku, Dujotme Hede, Bivekırına Parlamentoyere, Gavin Berbiçaftır ve Veren Avetin, Ugot Aşti, Jihar Tişti Mezintire, Gavaku Hundes Bebekin, ne mümkün eku un bisekini. Berdevka Meclis'e jinan Adem Parti'ye Halide Türkoğlu Bilev Kırku divedi desteğin tekidari kanuna çerçeveyi bin avetin de jinci veki kırde bici bigirin o pevajoye bi şopinin o hagot aştiya civaki bi jinan pekane pevajoya ku jindinav de nin be keyme divejin bibin kırdeya avakar a pevajoye. Vezir Edadi Akın Gürle Kragyant ku Dınav Çarmahan'da Psiyupenç Kuştinin Kriyarevan Nediyar yen si dozan hatine çare serkirin o iro dı dozin kuştine yen cuda de peşketinin gring çebune. Pakistan Deserokatiya Despeke ya sekreter ya ebigre serhu kulegori peymana parasına hevveş a Mekke'yi veredan mezrandin. Piştre serokati de Brezi ve Derbasi Arabistan'a suyudi u Türkiye bebe. İSİG rapora cinayet enkar ya me hatırme he eşkere kır u da zanin ku dısa duçarda karker di cinayet enkar de jana hoji destane. Litaha büyük kadı ya navçaya sur a Ahmet'i testa zaruke ke seysali pişti ku bi psikere tekili dani kuduz derket. Seroke odaya bişişkan a Ahmet'i doktor veysi ülgen ragihant ku neziki penci kesen ku tekili danine hatine tespit kırın uji bu derzile dani çune nehoşhane. İnan naki Brei Listikvani Ahmet Spore Yebere Deniz naki Dısezde Tabakhede Jü Almanya'ya Hat Balafirgaha Ahmet'i Gava naki Jü Balafirgahe Daket Polisan Ev Bünçavkır Nakiye Ku Sedama Bünçavkır Navi Nahat Hinkırın Le Nezaratkhane'a Balafirgahe Tegirtin. Karkeren Madene Yenko Girecai Sendikaya Karkeren Madene ya Hoserin Jibo Desaqe Xo Desbixin Liber Vezaret Enerji Uçafkaniyen Hozayi Desbiçalakiyan Kribun Cara Seyemin Hatın Binçafkirin. Hatice Şengül, Hevjina Girtiye Nakhoş, İbrahim Şengül, Balkışan Sarravşa Hevjine Xo u Hamu Girtiyen Nakhoş, Ugot, Emedi Nakhozin Liber Deriye Girtiga Hanbin, Em Aşitiyet Xozin. Rusya u Ukrayna'yı ragyandın ki wan bisedan dronan hevdu xistine. De erişin nisar Ukrayna'yı de çarkesan jiyana xoji destan. Danesi behe bisi dronan erişi bajari hevleri hatekirin. Le eriş bi sistema parastına havayı hate tekbirin. Le Japonya'yı jiber barana zede lehirabu. De lehiye de çarkesan jiyana xoji destan. Le Kolombiya'ya hejmara kesin de Erdiyece'de jiyana xoji destan bu dısa du haşte uyek. Emgiştin daviyan uçeyin xo biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Le bajari diroki le amede, unjibo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
5: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkezinde güncel gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi. Kadınların bulunmadığı bir barış masasının eksik kalacağını söyleyen Halide Türkoğlu, kadınların izleme ve takip kurulu kurması çağrısında bulundu. DEM Parti il ve ilçe örgütleri Kars'ın Digor ilçesinde 14 Ağustos 1993'te yaşanan ve tarihe Digor katliamı olarak geçen saldırının 33. yılında katledilenleri olayın yaşandığı yerde andı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılarak başka bir partiye geçeceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız dedi. Dijital üyelik sisteminin ardından yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi olan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 86 milyon yurttaşa yeni partiye katılma ve destek olma çağrısında bulundu. Meclis Başkanlığı, CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu yeni partiye geçen ana muhalefet makam odalarının durumunu karara bağladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin odaların iadesi talebi reddedilirken CHP'ye yeni alanlar ayrıldı. Enerji Bakanlığı önünde haklarını arayan bağımsız maden iş üyesi 82 madenci ve sendika yöneticileri hala gözaltında. Sendika avukatı Lütfi Sabri Batı, ifade işlemlerinin bekletilme nedeni işçilerin Cumhurbaşkanı'nın mitingine katılacak olması diye belirtti. Ticari Bakanlığı'nca yurt dışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Vize şirketlerine yönelik operasyonun ardından usulsüz alındığı belirtilen randevuların iptali gündemde. 4 Avrupa ülkesi için 6 aya varan bekleme sürelerinin 1 aya kadar düşebileceği öne sürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğu ve özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ahmetspor'un pazar günü Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde stadyumun içi, çevresi ve altyapısında kapsamlı çalışma başlattı. Diyarbakır Kulp ilçesi takımlarından Pasur Belediye Spor Kulüp Başkanı Nesim Güngör, Süper Amatör Lig'e yükselen takımın önceliğinin çocukların ve gençlerin spora kazandırılması olduğunu belirterek, gençlere daha fazla destek ve tesis imkanı sağlanmasını istedi. Kulp Belediyesi kadın odaklı çalışmalarını kırsal mahallelere taşıyor. Eş Başkan Fatma Ay ve beraberinde heyet Yuvacık Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Mardin Midyat'ta 11 Ağustos'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye N.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi L.'ne emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Giresun'un Görele ilçesinde piknik yaptıkları sırada etkili olan sağanak sırasında debisi artan derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin toprağa verildi. 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Kültür Merkezi, paneller, yürüyüşler, semahlar, cem, dinleti, konser ve anma programları gerçekleştirilecek. Belçika'nın Dondermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Romanya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Tulça bölgesinde ormanlık alana insansız hava aracı düştü. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania Havalimanı'nda Etna Yanardağı'nın volkanik faaliyetleri nedeniyle uçuşlar 15 Ağustos Cumartesi saat 2'ye kadar askıya alındı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkezinde güncel gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi. Kadınların bulunmadığı bir barış masasının eksik kalacağını söyleyen Halide Türkoğlu, kadınların izleme ve takip kurulu kurması çağrısında bulundu. DEM Parti il ve ilçe örgütleri Kars'ın Digor ilçesinde 14 Ağustos 1993'te yaşanan ve tarihe Digor katliamı olarak geçen saldırının 33. yılında katledilenleri olayın yaşandığı yerde andı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılarak başka bir partiye geçeceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız" dedi. Dijital üyelik sisteminin ardından yeni partinin İstanbul'daki ilk üyesi olan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 86 milyon yurttaşa yeni partiye katılma ve destek olma çağrısında bulundu. Meclis Başkanlığı, CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu yeni partiye geçen ana muhalefet makam odalarının durumunu karara bağladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin odaların iadesi talebi reddedilirken CHP'ye yeni alanlar ayrıldı. Enerji Bakanlığı önünde haklarını arayan bağımsız maden iş üyesi, 82 madenci ve sendika yöneticileri hala gözaltında. Sendika avukatı Lütfi Sabri Batı, ifade işlemlerinin bekletilme nedeni işçilerin Cumhurbaşkanı'nın mitingine katılacak olması diye belirtti. Ticari Bakanlığı'nca yurt dışında yaşayan kişilerce geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Vize şirketlerine yönelik operasyonun ardından usulsüz alındığı belirtilen randevuların iptali gündemde. 4 Avrupa ülkesi için 6 aya varan bekleme sürelerinin 1 aya kadar düşebileceği öne sürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğu ve özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Spor'un pazar günü Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde stadyumun içi, çevresi ve altyapısında kapsamlı çalışma başlattı. Diyarbakır Kulp ilçesi takımlarından Pasur Belediye Spor Kulüp Başkanı Nesim Güngör, Süper Amatör Lig'e yükselen takımın önceliğinin çocukların ve gençlerin spora kazandırılması olduğunu belirterek, gençlere daha fazla destek ve tesis imkanı sağlanmasını istedi. Kulp Belediyesi kadın odaklı çalışmalarını kırsal mahallelere taşıyor. Eş Başkan Fatma Ay ve beraberinde heyet Yuvacık Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini dinledi. Mardin Midyat'ta 11 Ağustos'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye N.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi L.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Giresun'un Görele ilçesinde piknik yaptıkları sırada etkili olan sağanak sırasında debisi artan derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin toprağa verildi. 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Kültür Merkezi, paneller, yürüyüşler, semahlar, cem, dinleti, konser ve anma programları gerçekleştirilecek. Belçika'nın Dondermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Romanya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Tulça bölgesinde ormanlık alana insansız hava aracı düştü. Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania Havalimanı'nda Etna yanardağının volkanik faaliyetleri nedeniyle uçuşlar 15 Ağustos Cumartesi saat 2'ye kadar askıya alındı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

0: Télévision.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Darbo was freaked down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
8: No, Veng, Venge Shimon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Le bajari diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Radyo Wang.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radyo Veng.
1: Ama süse, ama süse, ama süse. Cemidi, cemidi, ama hayat, ama hayat. Ama hayat, ama hayat.

0: Televisión.
1: Canlısıyım, orası kesin. Tutunun, çarpacağız.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'le tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
3: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
4: Babaya gel, canım benim.
3: Başka çare yoksa patlat gitsin!
2: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
5: O ses de neydi?
1: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Aa, olmaz ki ama!
0: Cinevizyon.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Ben Radyo mikrofonlarından hepinize kocaman sıcacık bir merhaba. Ahmet sıcağında belki de güzel bir sığınak olacak Göçebe Ezgiler'de ben Sarya'ylasınız. Yeryüzünün kadim sesleri, unutulmaya yüz tutmuş dillerin o naif tınıları ve yaşanmış gerçek insan hikayeleri var. Bazen bir dağ köyünün sessizliğine itip giden bir aşkın adına, bazen de bir sinema perdesinin ardından sızan böyle nostaljik neşeye ortak olacağız. Eğer hazırsanız Göçebe Ezgiler başlıyor. Şarkımız İstanbul'da bir araya gelen ve isimlerini Gürcüce'de renkli anlamına gelen peri kelimesinden alan 9 güçlü kadının kurduğu Peradi Ensemble var. Kadın seslerinin o muazzam umuduyla çok sesli ve çok dilli bir mirasın izini süren topluluk bizi Doğu Karadeniz'in o dik yamaçlarına ve hırçın sularına götürecek. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Hey Amoli. Asırlardır denizcilerin ağlarından, çay bahçelerinden yükselen, nesilden nesile aktarılmış anonim bir Laz aşk şarkısı. Hikayesi o kadar saf ve cesur ki sevdiği adama duyduğu büyük özlemin karşısında toplumsal baskılara meydan okuyan bir kadının sesini taşıyor bugüne. Karadeniz'in o yeşil kokan, hüzünlü ve mağrur ruhu, Peradi'nin o çok sesli vokalleri eşliğinde Hey Amoli şarkısı sizlerle. Hey!

sırada oldukça duygusal bir şarkı var. Doğu'nun o köklü ve gizemli edebiyat ağacından, İran topraklarından süzülen bir şarkı bu. Hem oyunculuğu hem de o insan ruhunu adeta ipek bir kumaş gibi saran duru sesiyle tanınan Gazze Şakeri, bizim Menotu yani dilimizdeki karşılığıyla Ben ve Sen adlı ezgiyle karşılayacak. Bu eserin kökleri 13. yüzyılın en büyük işte mutasavvıf şairi Mevlana Celaleddin Rumi'nin gazeline dayanıyor. Şarkı iki ruhun fiziki dünyadaki tüm kimliklerinden arınarak aşkın o en saf ve tek olan makamla bir araya gelişini anlatıyor. Şakir'in o içten içe işleyen, o içi sızlatan hatta sesi bize bu şarkıyı çok daha içten hissetmenizi sağlayacak. Farsçanın o su gibi akan mı diyeyim artık, o akustiğinin ruhunuz en derin köşesinde hissedeceğiniz bir dingin ezgi bu. Ve Gazel Şakeri Men Eutu sizlerle.

Oldukça hüzünlü bir şarkıdan sonra hareketli bir şarkıya geçme zamanı. Şimdi rotamız İspanya'nın Akdeniz kokan şehri Barcelona'da bir araya gelen ama kalpleri Balkanların o deli dolu göçebe ritmiyle atan çok uluslu bir müzik topluluğuna çevireceğiz. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası, yani BGKO. Şarkısının ismi ise Ot Ebra do Dunava. Şarkısı neşeli bir karnaval yerine çevirmeye hazır bir şarkı. Şarkının ismi coğrafi bir köprü kuruyor ve Ebro Nehri'nden Tuna Nehri'ne anlamına geliyor. Yani İspanya'dan başlayıp Balkanların kalbine uzanan o upuzun göç yollarını selamlıyor şarkı. Romanca haykırılan bu şarkı kıpır kıpır bir parça. Kalejmer ritmiyle çingene müziğinin o durdurulamaz enerjisini öyle muazzam birleştiriyor ki dinlerken kendi eski bir tren vagonunda dünyanın tüm dertlerini unutmuş bir seyah gibi hissedebilirsiniz. Ritme kapılmaya hazırsanız Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, Ot Ebra do Dunava sizlerle.

sıradaki şarkımız sevdiğim seslerden bir tanesi. Kafkasya'nın o sesli, bulutlara komşu dağ köylerinden, Gürcistan'ın o en içli halk ozanlarından biri olan Lela Tataraidze'nin sesinde şimdi. Akordiyonun körüğünden çıkan her sese kendi ömrünü üfleyen bu dev sanatçı, Trajer Çavşar'la ismini söylemek gerçekten zor, şarkısıyla bizi sarsıcı bir yalnızlık hikayesinin tam ortasına bırakıyor. Gürcü dilinde yazılmış bu parça, kadının ömrü boyunca beklediği o saf ve gerçek sevgi hiçbir zaman kavuşamayışının sistemsiz ya da sistemli bir ağıdı. Şarkının kalbimizi ok gibi saplanan mısralarında Lela şöyle fısıldıyor. 9 kez çözdüm saçımın örgüsünü. Bir kez olsun ören olmadı. 9 kez açık bıraktın kapının kilidini. Bir kez içeri giren olmadı diyor. Dağların o mağrur yalnızlığını, rüzgarın uğultusunu ve insanın kalbin o en kuytu kırılganlıklarını içinde barındıran o muazzam Kafkas eseri şimdi

Frank Radyo'da ben Seryaylasınız, Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden farklı dilleri, kültürleri, hikayeleri sizlere taşıdık ve devam ediyoruz. Tarihin tozlu ve hüzünlü sayfalarında Akdeniz'in eski rüzgarlarının peşine düşeceğiz şimdi. Seferat müziğinin o mistik, büyüleyici ruhunu günümüze taşıyan Konsira topluluğu var. Ve bizi La Galana y El Mar, yani güzel kız ve deniz anlamına gelen bir parça ile selamlayacak. Şarkının dili Ladino, çok eski bir düğün şarkısı olan bu eserin hikayesi adeta bir tablo gibi duruyor. Denizden üzerlerine bembeyaz gümüşten bir elbiseyle çıkan güzel bir gelini ve onun arkasından aşkla bakan bir yüreği anlatıyor şarkı. Akdeniz'in o eski hüzünlü dalgalarını ve kaybolmayı üst tutmuş bir dilin o son sıcak nefesini hissetmek için şimdi Konsira sizlerle.

Şimdi Beyrut'un o ışıl ışıl modern ve hareketli olduğu 77 yılına, Lavant pop müziğinin altın çağına gideceğiz. Melhem Barakat ve Georgette Saeg'in o muazzam uyumuyla dinleyeceğimiz bu şarkı, iki aşk arasındaki o tatlı, heyecan dolu diyaloğu anlatıyor. Akdeniz'in o neşeli, sıcak ve romantik ruhunu taşıyan bu nostaljik ezgi şimdi sizlerle.

0: وحياتك.
1: Şimdi sınırları tamamen ortadan kaldıran, edebiyatın ve müziğin o en asil buluşmalarından biri var. Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve o devrimci ve büyüleyici opera halk müziği sesi Maria Faranduri kulaklarımızda olacak. Nazım Hikmet'in memleket hasretiyle sürgündeyken kaleme aldığı ölümsüz şiirini Zülfü Livaneli bestelemişti. Ve Faranduri Livaneli ile omuz omuza vererek bu şarkıyı öyle bir seslendirdi ki Türkçe kelimeler ona o yabancı ama bir o kadar da içten aksa anında bambaşka bir evrenselliğe büründürdü. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak gibi mısraları olan bu şarkı. Faranduri'nin o derin, tok ve adeta gökyüzünü kaplayan sesiyle yankılanırken insanın ortak sürgünlük, hasret ve memleket duygusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir şarkı. Maria Faranduri geliyor Karlı Kayın Ormanı.

2018 yılında çıkardığı ve Fransızca ile İspanyolca dillerinin harika bir uyumla birleştirdiği modern etnik bir başyapıt olan bir şarkısıyla, Que Vendra, yani ne gelecekse gelsin diye çevrilen bir şarkıyla karşınızda olacak birazdan. Şarkı hayatın önümüze çıkaracağı tüm zorluklara, bilinmezliklere ve fırtınalara karşı korkusuzca dimdik ayakta durmanın hikayesini anlatıyor. Zaz, ki bilirsiniz, böyle sokakta deli dolu müzikler yapan çılgın kadınlardan bir tanesi diyeyim. O kendine az sokak kokan coşkulu sesiyle bizi bu şarkıyı haykıracak. Günlük hayatın tüm o kaygılarına, streslerine direnenlere gelsin bu şarkı. Zaz karşımızda, Que Vendra sizlerle.

Bu haftalık da Venk Radyo'da programımızın sonuna geldik. Son kapanış şarkımız Kıpır Kıpır olsun istiyorum. Çok sevdiğim filmlerden, film müziklerinden bir tanesi diyeyim. Atina çıkışlı efsanevi bir çingene cazı, Gypsy Jazz yani topluluğu olan Gaço Diloh ile yapacağız kapanışımızı. Yunan ezgilerini çingene müziğinin o çılgın ritmiyle birleştiren bu grubun seslendirdiği şarkısı ise Tutto Frutti Te Kelas. Romanca dilinde hadi dans edelim anlamına gelen tam bir enerji patlaması. Şarkı kökeni Balkanların ve Avrupa'nın o göçebe çingene kamplarına dayanan, en acılı günlerde bile müziğin ve dansın iyileştirici gücüne sığınan bir halkın o saf yaşam coşkusunu anlatıyor. Klarnetin, kemanın ve akustik gitarın adeta birbirlerine yarışırcasına yükseldiği bu muazzam tempo, oturduğunuz yerden kıpır kıpır bir göçebe ateşinin etrafında bırakıverecek sizi. Gaço Diloh karşınızda, Tutto Frutti Te Kelas.

0: Göçebe Ezgiler'in bu haftalıkta sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarından yükselen özgür frekansla dilleri, renkleri, sınırları ve tüm o yapay engelleri müziğin o şifalı köprüsüyle bir kez daha yok etmek için çalıştım. Coğrafyalar ne kadar uzak, diller ne kadar farklı olursa olsun, melodinin hissettirdiği duygu dünyanın her yerinde aslında tamamen aynı. Yaşanan aşklar, yaşanan hasretler, özlemler, duyulan öfkeler, dirençler, direnişler aslında aynı. Ve bunları sizlere taşımaya çalıştım. Hafta yine aynı saatte heybemizde yepyeni göçebe hikayelerle buluşuncaya dek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Gostari de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.

arzusu var. Özgürlük için özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağlar karanfilim, dost dağlar karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Radyo Wave.

Peace.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.